Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin.

Güzlüğünü basıp gelse tümalı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop.